kını kuçun karavanı duğu küre bayın olan arızın süren vere susun saktay. İsen tümen kırısın ismum ban olan tuncur yaduk için evde davada davulu giyecek. Arınzal kurdan zerdine etkili oktır hak alsın acır konsun aksaklın karavada gidek adı çinleri cile yavukın yanı vola vola genney. Aldara dede bakdı cangırı külügü digi avuçi iricili tohu gitsin deren tohtun gibi durdu dokun yanı vola vola genney. Habmengen hazar inile kayıklı duunile kazara seni havlın duulun hazarlulat havuçun erdin derbene sayağına sale buldun hazarlulat. Dilemengen del tirigi del deregarne döşedin tebe turlumengen takmalı tulubu derine toşulun tebe. Dürbülcün sahın serili derin döş karimeligi dürbün cildili kündüşü kukur tatı dokun yanı balı vulla genney. Tata tasırım dürbünü havsın dorusun tasıl darısı sağın erimgeni kötürün tatat koyun barmakın yılgırtıl tatı dokun yanı balı vulla genney. İrkün nerteli bürük tengilikçi koyruçin kasa doksun saktın. Külgüdün bədil qarağa dəmnəli bidən qarağa zoksa dokkın yanı bolu bolu genney. Aldara dedi, boğduğu cangırarın xoyrbodun qıttağın təvin sarın arsara dotırlıqçın, ayın sarın arsara qadırlıqçın, arvın sarın arsara saldırıq körgə doraqçın. Elengin kıvədə yoruqsın çin arı xarığa ağır dişlikçını, kevoldara tovçıllıqçını, yevoldara əliqıllıqçını, ərsini xara torçıq maləqi. Барон картан атқа балгулаш үсеге салаза көрін қожылын атқылда қара дережелі оқын ені болы болы кеннай. Күрлімен дәріде көрін үзір күреді қасақтыне көвчек дәріне мұрдың сұлдат. Оқтырғын оқыры саған үлі құтқылдың қара доққын ені болы болы кеннай. Тереке Gülgeli gülgeli yovcili narın arkılın adılı vidili keşara soğukları merete. Kirmin kıvı manhule.

bogda jangaryň hoýurgazyň horunda ýowsan gamçyň gündil hukdan ora däsin bolýan ýorundal nejä dar ora bäri bolu giç geljili wäkin ýene bolu bolla gennäý Tereke veren delcili yavukhın yanı balı bulla ginneli yarvın koyyır badungu da sadguğla hongarı devre dorcili yavukhın yanı balı bulla ginney isen temen kürüsün isim umban olan tuncura duğun kedü yadu medlu gayr gün köğe dokkın yanı balı bulla ginney otuldan bön kökü kalzını külügin köşe külügde dotsın takni keşar soğukhara merete Kerimin köbü munkhula xarırgın devre daçın erte kiyitin xar beren kagarın örçin kökü mahar guruşağa dalın yerler guruşağa garadokkın yana bolu bolu genne

Arşı mama neçe tıklım tahtıl marra şavay maşına asıl barışan karlaşım. Amga çoğuka saçil çekce alha söbürü tümşö tükce altın seyhın çoğuce yemşö amdın tara tartar günce. Şingan ırtın namga gıdıkın şitne tohtın tartar gitti sarın narın gelga dönlün mağlı dönün tonu bal çengce. Şandıs torgu gülbül yolma şili nafça duribi çengce seyhallami açın şığa çayşangara camına tuğcu. Odun targa morul kışın bombus bombus alha tınce borun emirri dorsullama bonti soğuka tünül çöğcü. Basılın te tınte güge tık kuhutun zeyhin şamlar kıpşın bakşi hamgılladi ünte tınte güne dalda de. Ünüfi nar nar kütlüyüm şo urgun mırnar kısırıyım şo işin kurni umrıyım o gıldım yeftil kardıyım. Kalir osi odayım mı, uğru dağste odayım mı, ngod basın çüzüldüğüm ha. Asin gajir huri hiruida arbın neymin agoy teyim şu agoy avalga şutırdayım ha. Ergu mürni buhtuk, tere mıhtuğ lammal horan ayol bu bir isogat. Bohta erni ırgıt başat ınhamılgar yirhin tırvuy bülgülgeyi. Ütkan hollos irsiyim, ınılgan yır tolsiyim, bulgirin tengim bosiyim, de ucilga adıl sansiyim. Undıstıne hılbır mayga ucuştanar olone, ınhamır, mın mıhtuğ nerçinli bülgülgeyi.

Aşık ama aşık göründü, aklın aldı delinin. Hem sakidir hem bakidir Nur-u Rahman'ım Ali. Ali, Ali. Hem sakidir hem bakidir Nur-u Rahman'ım Ali. Ali.